koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, "Umman yolumuza çıkarsa bombalarız" ifadelerini kullandı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Cumartesi Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

ara ara konuştuğumuz ve her konuştuğumuzda anam ne kadar cins insan varmış ya dedirten o başlığımız. Bu sabahın yayın konu başlığı. Başkalarına garip gelen, başkalarına enteresan gelen ama sizin yıllardır yani ne olmuş ki yani. Evet tamam benim böyle bir alışkanlığım var. Kime ne kime ne dediğiniz o enteresan alışkanlıklarımız bugünün yayın konu başlığı. Uyduruyorum. Yemek yemeden önce şunu yaparım. Evden çıkmadan önce şunu yaparım. Yatmadan önce benim şöyle bir ritüelim vardır falan filan gibi. Yani şimdi düşününce böyle aklınıza belki bir şey gelmeyecek ama her birimizin işte artık böyle belki çocukluktan itibaren normalleştirdiği ya da bunu bir rutin haline getirdiği ama başka bir insan yani gördüğünde aa sen niye öyle yapıyorsun falan dediğinde aa ben böyle bir yani böyle geçiştirdiğiniz az çok farkında olduğunuz ama bunu doğrudan belki itiraf da etmediğiniz o alışkanlıklar bugünün yayın konu başlığı. Yayına doğrudan bağlanmasanız bile hani bir kendinizi bir sorgulayın bakalım yani bende garip ne var acaba, benim garip bir alışkanlığım ne ola ki acaba diye bir düşünelim. Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen, enteresan gelen huylarımız, alışkanlıklarımız. Süper.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: lastiğini çekecek.
1: İngiltere'den Seyfi.
2: Seyfi hoş geldin. Araba kullanıyor. Ne?
1: Tevfik.
2: Tevfik hoş geldin. Evet. Araba kullanıyorsun. Biraz haşır uşur sesler geliyor.
1: Hoş hemen kenara çektim.
2: Hemen telefonda kulakta olsun.
1: Kulaklığı aldım. Evet.
2: Şimdi tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın Tevfik?
1: Servis şoförüyüm.
2: Yollardayız sürekli.
1: Evet, şu an fabrika servisini bıraktım. Evime doğru gidiyordum.
2: Okullar açıldığında okul servisi de yapıyor musun?
1: Evet.
2: İyi. Ay, sürekli bak evde bir iki tane çocukla baş ederken zorlanan ana babalara gerçi hani o bir de Düzce'deyim dedim maksimum herhalde 20 dakika 25 dakika falan sürüyor bir servisi çekmen değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla evet. Hani çok dert olmuyordur da yine böyle şey oluyor mu gürültülü sabahlar Tevfik abi Tevfik abi oluyor mu bir curcuna okul servisinde?
1: Evet. Evet, iki tane servisim var. Bir tanesi ilkokul, o yüzden ilkokulda oluyor. Diğeri lise, lisede olmuyor o kadar.
2: Hemen en tatlı değil mi? Şimdi bak o kadar işte yetişkin insana maruz kalıp onların işte itliği, kopukluğu, şerefsizliğine maruz kaldıktan sonra o çocukların masum dünyasında hayat daha güzel gerçekten. Hiç öyle hani dertleri çok acayip. Atıyorum. Tevfik abi Gamze ne yaptı biliyor musun? Böyle, böyle uyduruk uyduruk şeyler söylüyor. Ha, öyle mi olmuş ne güzel. Tatlı ama oluyordur.
1: Çok eğlenceli evet.
2: Evet.
1: Çok eğlenceliler.
2: Sağ olsun.
1: Lise sınıfında şey okulun servisini çekerken inanın Doğancan yanındaki arkadaşını soruyorum gelecek mi gelmeyecek mi. İsmini dahi bilmiyor. O kadar sessizler. Hmm. Ama ilkokuldakiler acayip bir şekilde harcur harcur devamlı ses sinirler.
2: Ama yani servisteki her çocuk aynı sınıfta değil sonuçta. Yani bambaşka yok. Sınıflarda olan çocuklar da var. Birbirini tanımıyor olabilir yani.
1: Yok en azından hani her sabah aynı koltuğa oturuyorlar. Yan yana oturuyorlar. Hani
2: İnsan bir merhaba der değil mi? Doğru diyorsun.
1: Evet. Yani sizin dediğiniz gibi mesela karşı karşıya gelirken biz arkadaşlarımız selektör yapıyoruz ama kimin nerede olduğu ismini dahi bilmiyoruz. Selamlaşıyoruz. Evet. Yoldan denk gelirdiğimiz aynı saatlerde geçtiğimiz kişilerle.
2: Evet.
1: Ama onlar hiç yani yanındaki liseli öğrenciler hiç yanındakilerle hiç kimseyle konuşmuyorlar. İsmini dahi bilmiyorlar.
2: Ama muhatap olup ne yapacak? Boşver. Evet gelelim evet. Konumuza. Nedir senin enteresan alışkanlığın?
1: Ben enteresan değil de ben bir şey söylemek istiyorum. Ben dolandırıldım. 112'yi aradım. Bildirim yaptım. Google'da ben muayene sırası için sıra almak istedim. İlk gelen numarayı çevirdim. O da dolandırıcıymış. Buradan dinleyen arkadaşlara uyarıyorum. 112'yi söyledim. O beni jandarmaya bağladı. Jandarmaya söyledim. O karakola bağladı. Ama hiçbir şey çıkmadı. Savcılığa başvurdum falan dedi.
2: Peki nasıl dolandırıldın? Muayeneye gittiğinde orada ödüyorsun parayı.
1: İşte ben bir anlık dalgınlığıma geldi. Dedi ki sizin aracınızı plakaya ceza var dedi. Cezanızı ödemeden muayene sırası alamazsınız dedi. Bu doğru evet.
2: Tamam.
1: Ondan sonra ben ama karayolları dedi. Karayollarına gidip ödemeniz gerekiyor. Karayolları diye bir ödeme noktası, ceza ödeme noktası diye bir şey bilmiyorum. Ama benim de aklıma o an gelmedi. Sonra telefonu kapattı bu çok güzel bir şekilde. Böyle cazip bir şekilde kapattı. Sonra ben tekrar muayenesi alması için başka bir arkadaşıma söyledim. Evet abi ceza varsa ödenmez dedi. Sonra aynı numarayı tekrar çevirdim. Ama başka bir çıktı. İlk aradığımızda bayandı. İkinci aradığımızda erkek çıktı. Sonra dedi ki işte evet işte hatırlamıyorum da Seda diyeyim. Bayanla görüşmüşsünüz. Evet dedi. Benim dedim ceza varmış ama ben nereye ödeyeceğimi bilmiyorum. Ama aracımın muayenesi de geçti.
2: Bize yollayın dedi parayı.
1: Ya yardımcı olabilir misiniz dedi. O da dedi tamam yardımcı olurum ama dedi hani bu işler yasal değil aslında ama dedi siz de baya mağdur kalmış işte bu şeyleri söylüyorlar ya. Oradan girdi.
2: Ne zaman oldu bu dolandırılma?
1: 8 Temmuz, 9 Temmuz'da
2: da yine daha 1-2 hafta önce. Tamam. Kaç para gitti?
1: İlk önce dedi ki işte 13 lira cezam var dedi. Pardon 11,5 lira cezam var
2: 11
1: dedi.
2: 11 bin İsterseniz, lira.
1: Evet. Tamam. İsterseniz muayene ücretini ödeyebilirsiniz. Hem de 500 TL indirim var dedi.
2: Yolladı.
1: Sonra yolladım.
2: Enayi sonra Tevfik, enayi Tevfik.
1: Sonra dedi ki 125 indirim olabilir isterseniz başvurayım dedi. Bir iki dakika şimdi geliyor dedi. Tamam dedim başvurun dedim.
2: Vay bak böyle işlem yapıyormuş gibi seni bir şekilde
1: evet,
2: ikna
1: evet,
2: ediyor.
1: Evet bir anda o sesler geliyordu oradan. Sonra tekrar işte mesaj geldi dedi. Mesaj da geliyor ses duyuyor mafalardan işte ayarlamışlar. Sonra mesaj geldi 11.500'e düştü dedi. bunu ödemeniz gerekiyor. Diğer ödediğiniz dedi size zaten şeyden gelecek dedi. İadeden gelecek bankadan dedi. Onu da attık.
2: Ne? Diye 11'in dışında bir şey daha mı attın?
1: Hayır, ilk önce 15 attım. İkinci de %25 indirim deyince onu da attım. 11 bin küsür lira.
2: De bir dakika, 15 bin lirayı aldı, sonra indirimlisini yolla, biz 15'i geri mi yollayacağız dedi.
1: Evet.
2: Salak tevfik.
1: Ama gerçekten insan borçları düşüyor. Ben de hiç yani...
2: Neyse, iyi oldu bak, bunları böyle konuşuruz, yarın öbür gün başkalarının da başına gelme ihtimali evet, yani var çünkü o, yani.
1: Ben hususi aradım.
2: Bak aynı yöntemle biz de 16 bin lira kaptırdık, Doğancan yazmış birisi.
1: Ana. Evet evet, yani ben söylüyorum, 112 şikayette bulunuyorum, karakola şikayette bulunuyorum, hiç kimse bir şey yapamıyormuş Google'a. Ya.
2: Onlar da telefonu kapattıktan sonra benim uyguladığım tarife uygulamıştır size.
1: Bilmiyorum artık.
2: İşte da. Şey yani salak de.
1: zaten... Başla.
2: Çok affedersin ama yani üzgünüm.
1: Google'a girip ilk numarayı çevirmesin.
2: Ya bu ama sadece bak, bu araç muayene üzerinden bir dolandırıcılık yapılıyor demek ki şu sıralar, ama sadece orada değil. Uyduruyorum, arıyorsun, herhangi bir evdeki elektronik cihazla alakalı yetkili servis adı altında aranan yerler de böyle çıkabiliyor. Onlar da böyle baştan bir ödeme alıyor. Ya da geliyorlar hatta belki bazıları, orada böyle yalanlar dolanlar onlar bunlar falan. İşte gerçekten emin olmak lazım. Bir de şeyi anlayabiliyorum, uyduruyorum. Hepimizin genel olarak evinde kullandığı internet sağlayıcı alternatifi birkaç tane ya. En çok kullanılanın mesela aratıyorlar Google'da. Orada aslında orijinal site değil. Bir tane harf farklı fakat tabii o onlara dikkat edilmiyor. Ya da bir mail geliyor ya da bir mesaj geliyor. İşte kurumsal bir firmanın adıyla ama orada bir tane harf farklı. İnsan da onu tabii basireti bağlanıyor artık, göremiyor. Geçmiş olsun, ne diyelim, Allah beterinden korusun. Bu devirde yani 30 bin liraya yakın para kaptırmak hoş olmamış tabii senin açından, ama ne yapak, Allah can sağlığı versin. Sen yine peşine düş yani.
1: Yok, ben savcılığa başvurdum ama bir şey çıkmaz dediler, ama yine başvurdum, ama hani kimse yapmaz. Sizin dediğiniz gibi bir sürü şeyler vardır evet, ama hani ben bundan müzdarip oldum yani, mağdur oldum, ama bir başka biri hemen, biz zaten Türk milleti hemen hazırız. Google'a yazıyoruz, ilk hemen hazırda ne varsa hemen tıklıyoruz, arıyoruz. Evet. Hiç araştırma yapmıyor. Aslında iki tane ben aşağı kaydırdığımda Türk çıkıyor. Evet. Ama işte biz hemen hazırcıyız ya. Hemen geçmiş
2: olsun. Geçmiş olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben şimdi böyle şakasına sana bir şeyler söyledim ya az önce. Kırıldın mı bana?
1: Yok estağfurullah.
2: Sen bir şey demiyorsun. Burada birkaç dinleyicim ne kadar ayıp Doğancan, adama hakaret ediyorsun falan diyorlar. Ya arkadaşlar, biz burada bacı kardeşiz. Muhabbet ediyoruz işte, ne? Yani ne, Allah Allah. Şakalaşıyoruz. Geçmiş olsun. Yani yapacak, güleceksin, yapacak bir şey yok. Oturup buna çok fazla şey yapma yani, tadını da evet, kaçırma. Ha.

0: emekli kuaförüm. Eskiden yaptığım röfle folyeleri ve bigudileri içimden sayardım. Kafam karışırsa bir bahane bulup tekrar sayardım. Şimdi ise sarma sardığımda veya köfte yaptığımda illa sayarım. Sarmaları bir de piştikten sonra tekrar sayarım. Acaba doğru saymış mıyım başta diye. Özetle kafayı kırmışım galiba diyen sevgili Hatice Hanım. Doğan Can, ben seninle üst kattaki komşumdan intikam alıyorum. Nasıl? Şöyle, koşu bandı almış, gecenin birinde spor mu yapılır be abi? Beynim kaynıyor. Ben de inadına han sabahın köründe son ses açtım, evde seni dinliyorum. İntikam sıcak yenen yemektir.
1: Ön bizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Ay temiz vay.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, "Umman yolumuza çıkarsa bombalarız" ifadelerini kullandı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Haramidere'den Küçükçekmece'ye 50 dakikada, Gazi Osmanpaşa Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye yarım saatte, Doğan Arası Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na 40 dakikada geçebilirsiniz. İstoç Masko arası 20 dakikaya aşıyor. Adliye'den Bostancı'ya 45 dakikada, Pendik'ten Çamlıca Kişilere yarım saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 40 dakikada varabilirsiniz. Küçükyalı Suadiye arası şu sıralarda 20 dakika sürüyor. 1. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. Köprü çift yönlü akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Hayvansaray yönü yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Emir ben.
2: Anlamadım.
1: Emir.
2: Emir. He, hoş geldin. Evet, nereden arıyorsun?
1: Sakarya'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Bir otomotiv sektöründe garanti sorumlusuyum, öyle söyleyeyim.
2: Anladım. Kolay gelsin. Nedir acaba senin enteresan alışkanlığın?
1: Benim enteresan alışkanlığım, daha doğrusu 11 aydan beri var. 11 aylık bir oğlum var. Beraber böyle vakit geçirmeyi, kanguruya takıp gezmeyi, yürümeyi çok seviyoruz.
2: Ne güzel.
1: Özellikle hani eşim de çok yorulduğu zaman bunlara ben daha çok dikkat ediyorum açıkçası. Özellikle böyle onlar kanguruyla gezerken değişik değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela geçen skuterlara falan bindik. Bu kiralanan skuterlar var ya.
2: Ay çok tehlikeli ama ya.
1: Ya ama ne yapalım, amcası da amcasında da motosiklet var.
2: Ama olur mu Emir, Allah muhafaza bir taş takılsa falan kucağında, daha bir yaşını doldurmamış çocuk.
1: O yüzden yeni atılmış asfaltlarda gidiyoruz. Belediyemiz çalışıyor.
2: Ne? Yeni düzgün yollarda gidiyorsun. Olsun evet. Canım, bir şey olur, bir şey olur. Boş ver, sen de macera arama be. Güzelmiş, ne güzel. Ve artık şey oldu değil mi sende? İlk çocuğun bu anladığım kadarıyla.
1: Evet, ilk çocuğum.
2: Ondan öncesiyle alakalı hayatını böyle sorguladığın bir dönemdesin diye tahmin ediyorum.
1: Ya sorgulamıyorum. Aslında
2: daha doğrusu o geldikten sonra hayatının daha da anlamlandığı bir dönem başladı herhalde sende.
1: Ya hem öyle hem de ondan öncesini hatırlamıyorum yani. He. Biz nasıl eğleniyormuşuz, nasıl gülüyormuşuz veya evimizdeki neşe neymiş diye bazen eşimle böyle karşılıklı sohbet edip gülüyoruz ama hatırlamıyorum.
2: Ama o biraz ucu açık, atıyorum yani. Çocuğun adı ne?
1: Alp.
2: Alp, mesela Alp gelmeden önce biz seninle nasıl gülüyormuşuz, eğleniyormuşuz, ben senin neyinle vakit geçiriyormuşum falan. Hayır, bu böyle şey olur.
1: Ya çok sevmişiz yani. Standart ve basit. Yani yaptığımız şeyler sürekli standarda dönmüş ama o var şimdi hayatımızda.
2: Maşallah. Daha nice güzel bu... anılarınız olsun. Böyle güzel güzel yılları paylaşın. Ama çocuk kucağında da binme o skutura. Teşekkürler.
1: Yok ya, motosiklete falan da biniyoruz. Problem olmuyor.
2: Al işte bela.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: lazım.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam. Ama dememek için Elmas Sigorta. Bir reklam.
1: Her akşam yatarken yastık yüzünü mutlaka değiştiririm diyen Alperen. Ne güzel hijyendir. Benim aklıma gelmedi de arkadaşımın felaket bir huyu var. Çoraplarını çıkartır çıkartmaz çocuklar duymasın de ki Haluk gibi çoraplarını koklar, bir de diyor. Bize Çernobil gibi geliyor, ona da lavanta bahçeleri gibi galiba diyen Fatih. O çorap koklama huyu genelde erkeklerde var galiba, değil mi? Benim yok ama arkadaşım zeytini çekirdeğiyle yiyor. Zeytin çekirdekli yenir mi ya demiş Halil İbrahim. Vücudunu şaşırtmak istiyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Yenmez tabii haliyle.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: TRT. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar. Zeycan Kapısız'dan.
0: Zeycan değil mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum. Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Finans uzmanıyım. Bir 10 küsur senesi vardı seni dinlediğim, ancak yayına bağlanabildim.
0: Peki nedir senin enteresan alışkanlığın?
1: Sıcak bir yere oturamam. Yani yeni kalkmış birisinin oturduğu yere oturamam.
0: Evet, ben de pek hoşlanmam ondan.
1: Evet, sıcak yatağa yatamam. Kendi sıcaklığımla ısınmış bile olsa uyku moduna giremiyorum. Ondan sonra tekrardan yatağın soğumasını beklemek zorunda kalıyorum. Aynı şekilde lavaboda. Yani sanki böyle buhar çıkıyormuş gibi bir his uyanıyor.
0: Lavaboda mı?
1: Evet, yani bir hiç kullanılmış bir lavaboyu hemen kullanamam.
0: Evet. Güzel.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: One Days'in Kompen. Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, Umman yolumuza çıkarsa bombalarız ifadelerini kullandı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Köyden Söğütü Çeşme'ye 20 dakikada, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 35 dakikada, Küçükyalı'dan Suadiye'ye 20 dakikada varabilirsiniz. Doğan Arası Bulvarı Avrupa Konutları arası yarım saate aşıyor. Avcılar Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi'ne 25 dakikada, Abasa'dan Tersane'ye 20 dakikada varabilirsiniz. 1. ve 2. Köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
5: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Deniz'den, Yasemin.
0: Hoş nasılsın? Geldin. Sağ ol Yasemin. Nasılsın? Daha iyi olduğumuz günler vardı be Yasemin.
1: Hepimizin öyle ya.
0: Evet, ama bugünümüze öyle de şükür. Allah gördüğümüzden geri bırakmasın diyelim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: İnşallah. Ben daha önce de birçok kez bağlandım da. Tanımayan coğrafya öğretmeni, ev hanımı, yeni iş kurmaya çalışan bir güzellik uzmanı.
0: Hadi bakalım. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Nedir acaba enteresan alışkanlığımız? Başkalarının garipsediği ne var?
1: Ben 3 tane yastıkla yatıyorum.
0: 3 yastık. 3'ü de kafanın evet altında mı yoksa?
1: Hayır. Birisi kafamın altında, birisi kafamın üstünde, birisi de kol ve bacaklarımın arasında. Eski tip böyle annelerimizin uzun yastıkları vardır ya, çeyizlik.
0: Şey derler ona, o köylerde genelde o tek uzun yastıktan mı bahsediyorsun?
1: Evet evet, aynen
0: ondan. Aa,
1: ona da sarılırım.
0: Evet.
1: Öyle 3 yastıkla yatarım.
0: Ben de son yıllarda bu arada böyle bacak arama alıyorum bir yastık. Yoksa uyuyamıyorum niye? Böyle sanki o iki ayağım üst üste denk geldiği zaman kemikler yatarken beni rahatsız edecekmiş gibi. Çok zayıfım da.
1: Evet.
0: Yok kız, dana gibiyim, 90 kilo oldum. Evet, alışkanlık işte. Bu ama evet, garip bir alışkanlık değil ki 3 yastıkla yatmak. Ne şimdi, kaç yaşında kadın? Bunu söylemeyi mi aradın?
1: Ama birçok kişi misafirliğe gittiğimde ya pardon bir yastık daha isteyebilir miyim diyor. Tamam, getiriyor. Ya bir tane daha alabilir miyim? Üçüncüyü ne yapacaksın?
0: Kız sen her Allah'ın günü bir yerden birinin evinde mi kalıyorsun
1: kocan
0: sanki? Ne oluyor?
1: Kocan ne zamana duruyor diyorlar ondan sonra bana.
0: Kocanı bacağının arasına uzatamayacaksın haliyle gece.
1: Yani bir 90 adamı uzatamayacağım. 1.55'lik boyumla.
0: Evet.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Ben de yastıksız yatıyorum. Benimkiler de buna şaşırıyor demiş Antalya'dan Hacer. Aa, evet var öyle insanlar gerçekten. Nasıl yatabiliyorsun ya? Hadi 3 yastık 2 yastık geç bir tane. Bir tane bile kullanmamak. Kız boynun ağrımıyor mu ya? Ergonomik değil. Başını böyle yan yatsan aşağıda kalıyor yani bir yerden sonra. Yerde yatıyor gibisin yani. Ana yastıksız yatmak da ne bileyim yani. Hadi 3 tane yastık şov da yani. Yastıksız daha da ilgi çekmeye mi çalışıyorsun Hacer? Bakayım. Trabzon'dan Aden. Günaydın, selamlar sana da. Bu garip bir şey mi ya? Ben de öyle yapıyorum demiş Uğurcan. Ne? Yastık olayı mı? Aman yok be. Millet neler yapıyor Uğur.

0: kimsin?
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın, sen de sanki hakkımızı yiyecek gibisin.
1: Vay yok, estağfurullah ya.
0: Yersin,
1: İlk defa arıyorum.
0: İsim nedir? Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
1: Ben Konya'dan Mustafa Polat.
0: Hoş geldin Mustafa. Ne iş yapıyorsun?
1: Hoş buldum. Ben sebepçiyim. Lavaş dağıtıyordum. Dönercilerin ekmeği.
0: Hadi ya.
1: Lavaş. Oo. Evet.
0: Böyle güzel bir lavaş buldum. İnsan hakikaten yedikçe yiyesi geliyor ya.
1: Maalesef işte kilo alıyorum yani. Aman. Sıcak sıcak çıkıyor pideyimi falan, hemen koparıyorum ben.
0: Onun içine tereyağı yapıştıracağım. Güzel bir pendir. Nedir acaba senin en garip alışkanlığın?
1: Ben çok garip bir insanım. Millete çok normal gelen şeyler bana çok garip gelebiliyor.
0: Mesela?
1: Yani misal vereyim. Sen mesela sessiz bir alanda uyumak istersin değil mi?
0: Ne istersin ne?
1: Sessiz bir alanda uyumak. Ses olmasın istersin uyurken.
0: Ha, evet tabii ki.
1: Ben çok aktiyim ya. Ben wifi açarım böyle. Orada tıngırdasın, ben uyurum orada.
0: Ha.
1: Çok tatlı geliyor bana böyle uyumak.
0: Hani ses olacak, anca öyle uyuyacaksın.
1: Evet. Yoksa sessizde mi uyuyamıyorum. Böyle bir garip istiyorum diye. Bir de ben bekar bir insanım. Bekar yaşıyorum. Öyle olunca ekstra bir sessiz istiyor insan.
0: Anladım. Tamam, olabilir bu arada. Hani böyle şey, müzik mi açıyorsun? Ama açtığın müzik de önemli. O ses.
1: Yok. Direkt film mesela, Güldür Güldür. Çok severim. Uyurken acayip sarıyor.
0: Güzel. Genel kültür deyince de bana.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Deniz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Köy'den Söğüt'ü Çeşme'ye 20 dakikada, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 35 dakikada, Küçükyalı'dan Suadiye'ye 20 dakikada varabilirsiniz. Doğan Arası Bulvarı Avrupa Konutları arası yarım saate aşıyor. Avcılar Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi'ne 25 dakikada, Abasa'dan Tersane'ye 20 dakikada varabilirsiniz. 1. ve 2. Köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: biz.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Daha.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: artist.
1: Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gün

0: artı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: guys.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdealtepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hastal, Baltalimanı bağlantı yolu arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Fener yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ara ara konuştuğumuz ve her konuştuğumuzda anam ne kadar cins insan varmış ya dedirten o başlığımız. Bu sabahın yayın konu başlığı. Başkalarına garip gelen, başkalarına enteresan gelen ama sizin yıllardır yani ne olmuş ki yani. Evet tamam benim böyle bir alışkanlığım var. Kime ne kime ne dediğiniz o enteresan alışkanlıklarımız bugünün yayın konu başlığı. Uyduruyorum. Yemek yemeden önce şunu yaparım. Evden çıkmadan önce şunu yaparım. Yatmadan önce benim şöyle bir ritüelim vardır falan filan gibi. Yani şimdi düşününce böyle aklınıza belki bir şey gelmeyecek ama her birimizin işte artık böyle belki çocukluktan itibaren normalleştirdiği ya da bunu bir rutin haline getirdiği ama başka bir insan hani gördüğünde aa sen niye öyle yapıyorsun falan dediğinde aa ben böyle bir yani böyle geçiştirdiğiniz, az çok farkında olduğunuz ama bunu doğrudan belki itiraf da etmediğiniz o alışkanlıklar bugünün yayın konu başlığı. Yayına doğrudan bağlanmasanız bile hani bir kendinizi bir sorgulayın bakalım. Yani bende garip ne var acaba? Benim garip bir alışkanlığım ne ola ki acaba diye bir düşünelim. Bugünün yayın konu başlığı başkalarına garip gelen, enteresan gelen huylarımız, alışkanlıklarımız.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Gülce'den Seyfi.
1: Seyfi hoş geldin. Araba kullanıyor. Ne?
2: Tevfik.
1: Tevfik hoş geldin. Evet. Araba kullanıyorsun. Biraz haşır huşur sesler geliyor.
2: Hoşçakalın. Hemen kenara çektim.
1: Hemen telefonda kulakta olsun.
2: Kulaklığı aldım. Evet.
1: Şimdi tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın Tevfik?
2: Servis şoförüyüm.
1: Yollardayız sürekli.
2: Evet şu an fabrika servisini bıraktım. Evime doğru gidiyordum.
1: Okullar açıldığında okul servisi de yapıyor musun?
2: Evet.
1: İyi. Ay, sürekli bak evde bir iki tane çocukla baş ederken zorlanan ana babalara gerçi hani o bir de Düzce'deyim dedim maksimum herhalde 20 dakika 25 dakika falan sürüyor bir servisi çekmen değil mi?
2: Evet.
1: Dolayısıyla evet. Hani çok dert olmuyordur da yine böyle şey oluyor mu gürültülü sabahlar Tevfik abi Tevfik abi oluyor mu bir curcuna okul servisinde?
2: Evet. Evet, iki tane servisim var. Bir tanesi ilkokul, o yüzden ilkokulda oluyor. Diğeri lise, lisede olmuyor o kadar.
1: Hemen en tatlı değil mi? Şimdi bak o kadar işte yetişkin insana maruz kalıp onların işte itliği, kopukluğu, şerefsizliğine maruz kaldıktan sonra o çocukların masum dünyasında hayat daha güzel gerçekten. Hiç öyle hani dertleri çok acayip. Atıyorum. Tevfik abi, Gamze ne yaptı biliyor musun? Böyle uyduruk uyduruk şeyler söylüyor. Öyle mi olmuş ne güzel. Tatlı ama oluyordur.
2: Çok eğlenceli evet.
1: Evet.
2: Çok eğlenceliler.
1: Sağ olsun.
2: Lise sınıfında okulun servisini çekerken inanın Doğan Can yanındaki arkadaşını soruyorum gelecek mi gelmeyecek mi. İsmini dahi bilmiyor. O kadar sessizler. Hmm. Ama ilkokuldakiler acayip bir şekilde harcur harcur. Devamlı ses
1: ama yani servisteki her çocuk aynı sınıfta değil sonuçta. Yani bambaşka yok. Sınıflarda olan çocuklar da var. Birbirini tanımıyor evet, olabilir yok. Yani.
2: Yok en azından hani her sabah aynı koltuğa oturuyorlar. Yan yana oturuyorlar. Hani
1: İnsan bir merhaba der değil mi? Doğru he? Diyorsun.
2: Evet. Yani sizin dediğiniz gibi mesela karşı karşıya gelirken biz arkadaşlarımız selektör yapıyoruz ama kimin nerede olduğu ismini dahi bilmiyoruz. Selamlaşıyoruz. Evet. Yoldan denk gelirdiğimiz arasında aynı saatlerde geçtiğimiz kişilerle.
1: Evet.
2: Ama onlar hiç yani yanındaki liseli öğrenciler hiç yanındakilerle hiç kimseyle konuşmuyorlar. İsmini dahi bilmiyorlar.
1: Ama muhatap olup ne yapacak? Boş ver. Evet gelelim evet. Konumuza. Nedir senin enteresan alışkanlığın?
2: Ben enteresan değil de ben bir şey söylemek istiyorum. Ben dolandırıldım. 112'yi aradım. Bildirim yaptım. Google'da ben muayene sırası için sıra almak istedim. Aha. İlk gelen numarayı çevirdim. O da dolandırıcıymış. Buradan dinleyen arkadaşlara uyarıyorum. 112'yi söyledim. O beni jandarmaya bağladı. Jandarmaya söyledim. O karakola bağladı. Ama hiçbir şey çıkmadı. Savcılığa başvurdu falan.
1: Peki nasıl dolandırıldın? Muayeneye gittiğinde orada ödüyorsun parayı.
2: İşte ben bir anlık dalgınlığıma geldi. Dedi ki sizin aracınızı plakaya ceza ver dedi. Cezanızı ödemeden muayene sırası alamazsın dedi. Bu doğru evet.
1: Tamam.
2: Ondan sonra ben ama karayolları dedi. Karayollarına gidip ödemeniz gerekiyor. Karayolları diye bir ödeme noktası, ceza ödeme noktası diye bir şey bilmiyorum. Ama benim de aklıma o an gelmedi. Sonra telefonu kapattı bu çok güzel bir şekilde. Böyle cazip bir şekilde kapattı. Sonra ben tekrar mühendis alması için başka bir arkadaşıma söyledim. Evet abi, ceza varsa ödenmez dedi. Evet. Sonra aynı numarayı tekrar çevirdim. Ama başka bir çıktı. İlk aradığımızda bayandı. İkinci aradığımızda erkek çıktı. Sonra dedi ki işte evet işte hatırlamıyorum da Seda diyeyim. Bayanla görüşmüşsünüz. Evet dedi. Benim dedim ceza varmış ama ben nereye ödeyeceğimi bilmiyorum. Ama aracımın mühendisi de geçti. Ha,
1: bize yollayın dedi parayı.
2: Ya, yardımcı olabilir misiniz dedi. O da dedi tamam yardımcı olurum ama dedi hani bu işler yasal değil aslında ama dedi siz de bayağı mağdur kalmış işte bu şeyleri söylüyorlar ya.
1: Vah vah vah.
2: Heh, oradan girdi.
1: Ne zaman oldu bu dolandırılma?
2: 8 Temmuz, 9 Temmuz'da.
1: Ha, yine daha 1-2 hafta önce. Tamam, kaç para gitti?
2: İlk önce dedi ki işte 13 lira cezam var dedi. Pardon, 11,5 lira cezam var
1: 11
2: dedi.
1: 11 bin lira.
2: Evet. Tamam. İsterseniz muayene ücretini ödeyebilirsiniz. Hem de 500 TL indirim var dedi.
1: Yolladı.
2: Sonra yolladım.
1: Enayi sonra... Tevfik, enayi Tevfik.
2: Sonra dedi ki 125 indirim olabilir. İsterseniz başvurayım dedi. Bir iki dakika şimdi geliyor dedi. Tamam dedim, başvurun dedim.
1: Vay bak, böyle işlem yapıyormuş gibi seni bir şekilde
2: evet,
1: ikna
2: evet,
1: ediyor.
2: Evet, yani o sesler geliyordu oradan. Sonra tekrar... İşte mesaj geldi dedi. Mesaj da geliyor. Ses duyuyor mu buralardan? İşte ayarlamışlar. Sonra mesaj geldi. 11.500'e düştü dedi. Bunu ödemeniz gerekiyor. Diğer ödediniz dedi. Size zaten şeyden gelecek dedi. İadeden gelecek bankanızdan dedi. Onu da attık.
1: Ne? Diye 11'in dışında bir şey daha mı attın?
2: Hayır, ilk önce 15 attım. İkinci de %25 indirim deyince onu da attım. 11 bin küsür lira.
1: De bir dakika, 15 bin lirayı aldı, sonra indirimlisini yolla, biz 15'i geri mi yollayacağız dedi.
2: Evet.
1: Salak Tevfik.
2: Ama gerçekten insan boşluğa düşüyor. Ben de hiç yani...
1: Neyse, iyi oldu bak, bunları böyle konuşuruz, yarın öbür gün başkalarının da başına gelme ihtimali
2: evet, yani
1: var çünkü
2: o,
1: yani.
2: Ben hususi aradım.
1: Bak aynı yöntemle biz de 16 bin lira kaptırdık, Doğancan yazmış birisi.
2: Ana. Evet evet, yani ben söylüyorum, 112 şikayette bulunuyorum, karakola şikayette bulunuyorum, hiç kimse bir şey yapamıyormuş Google'a. Ya.
1: Onlar da telefonu kapattıktan sonra benim uyguladığım tarife uygulamıştır size.
2: Bilmiyorum artık.
1: İşte şey yani salak de.
2: Ooo zaten... Başla.
1: Çok
2: ama
1: affedersin
2: gerçekten
1: ama yani üzgünüm.
2: Google'a evet. Girip ilk numarayı çevirmesin.
1: Ya bu ama sadece bak, bu araç muayene üzerinden bir dolandırıcılık yapılıyor demek ki şu sıralar, ama sadece orada evet. Değil. Uyduruyorum, arıyorsun, herhangi bir evdeki elektronik cihazla alakalı yetkili servis adı altında aranan yerler de böyle çıkabiliyor. Onlar da böyle baştan bir ödeme alıyor ya da geliyorlar, hatta belki bazıları orada böyle yalanlar dolanlar onlar bunlar falan. İşte gerçekten emin olmak lazım. Bir de şeyi anlayabiliyorum, uyduruyorum. Hepimizin genel olarak evinde kullandığı internet sağlayıcı alternatifi birkaç tane ya. En çok kullanılanın mesela aratıyorlar Google'da. Orada aslında orijinal site değil. Bir tane harf farklı fakat tabii o evet. Onlara dikkat edilmiyor. Ya da bir mail geliyor ya da bir mesaj geliyor. İşte kurumsal bir firmanın adıyla ama orada bir tane harf farklı. İnsan da onu tabii şey basireti bağlanıyor artık, göremiyor. Geçmiş olsun, ne diyelim, Allah beterinden korusun. Bu devirde yani 30 bin liraya yakın para kaptırmak hoş olmamış evet. Tabii senin açından ama ne yapak, Allah can sağlığı versin. Sen yine peşine düş yani.
2: Yok, ben savcılığa başvurdum ama bir şey çıkmaz dediler, ama yine başvurdum ama hani kimse yapmaz. Sizin dediğiniz gibi bir sürü şeyler vardır evet, ama hani ben bundan müzdarip oldum yani, mağdur oldum, ama bir başka biri hemen, biz zaten Türk milleti hemen hazırız. Google'a yazıyoruz, ilk hemen hazırda ne
1: i̇şte
2: varsa hemen
1: tıklıyoruz,
2: arıyoruz.
1: Evet.
2: Hiç araştırma yapmıyor. Aslında iki tane ben aşağı kaydırdığımda Türk çıkıyor.
1: Evet.
2: Ama işte biz hemen hazırcıyız ya. Hemen
1: geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben şimdi böyle şakasına sana bir şeyler söyledim ya az önce. Kırıldın mı bana?
2: Yok estağfurullah.
1: Sen bir şey demiyorsun. Burada birkaç dinleyicim ne kadar ayıp Doğancan, adama hakaret ediyorsun falan diyorlar. Ya arkadaşlar biz burada bacı kardeşiz. Muhabbet ediyoruz işte ne. Ne Allah Allah. Şakalaşıyoruz. Geçmiş olsun. Yani yapacak güleceksin. Yapacak bir şey yok. Oturup buna çok fazla şey yapma yani. Tadını da
2: evet,
1: kaçırma.
2: Ha.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam. Anlatmamak için ama sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben emekli kuaförüm. Eskiden yaptığım röfle folyeleri ve bigudileri içimden sayardım. Kafam karışırsa bir bahane bulup tekrar sayardım. Şimdi ise sarma sardığımda veya köfte yaptığımda illa sayarım. Sarmaları bir de piştikten sonra tekrar sayarım. Acaba doğru saymış mıyım başta diye. Özetle kafayı kırmışım galiba diyen sevgili Hatice Hanım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: kalmış gecenin birinde spor mu yapılır be abi? Beynim kaynıyor. Ben de inadına han sabahın köründe son ses açtım evde seni dinliyorum. İntikam sıcak yenen yemektir.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Emir ben.
0: Anlamadım.
2: Emir.
0: Emir. He, hoş geldin. Evet, nereden arıyorsun?
2: Sakarya'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
2: Bir otomotiv sektöründe garanti sorumlusuyum, öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Kolay gelsin. Nedir acaba senin enteresan alışkanlığın?
2: Benim enteresan alışkanlığım daha doğrusu 11 aydan beri var. 11 aylık bir oğlum var. Beraber böyle vakit geçirmeyi, kanguruya takıp gezmeyi, yürümeyi çok seviyoruz.
0: Ne güzel.
2: Özellikle hani eşim de çok yorulduğu zaman bunlara ben daha çok dikkat ediyorum açıkçası. Özellikle böyle onlar kanguruyla gezerken değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela geçen skuterlara falan bindik. Bu kiralanan skuterlar var ya.
0: Ay çok tehlikeli ama ya.
2: Ya ama ne yapalım, amcasında da motosiklet var.
0: Ama olur mu Emir, Allah muhafaza bir taş takılsa falan kucağında daha bir yaşını doldurmamış çocuk.
2: O yüzden yeni atılmış asfaltlarda gidiyoruz. Belediyemiz çalışıyor.
0: Ne? Yeni düzgün yollarda gidiyorsun. Olsun evet. Canım, bir şey olur. Boş ver, sen de macera arama be. Güzelmiş, ne güzel. Ve artık şey oldu değil mi, sen ilk çocuğun bu anladığım kadarıyla.
2: Evet, ilk çocuğum.
0: Ondan öncesiyle alakalı hayatını böyle sorguladığın bir dönemdesin diye tahmin ediyorum.
2: Ya sorgulamıyorum. Aslında
0: bakan... Daha doğrusu o geldikten sonra hayatının daha da anlamlandığı bir dönem başladı herhalde sende.
2: Ya hem öyle hem de ondan öncesini hatırlamıyorum yani. Biz nasıl eğleniyormuşuz, nasıl gülüyormuşuz veya evimizdeki neşe neymiş diye bazen eşimle böyle karşılıklı sohbet edip gülüyoruz ama hatırlamıyorum.
0: Ama o biraz ucu açık, atıyorum yani. Çocuğun adı ne?
2: Alp.
0: Alp, mesela Alp gelmeden önce biz seninle nasıl gülüyormuşuz, eğleniyormuşuz, ben senin neyinle vakit geçiriyormuşum falan. Hayır, bu böyle şey olur.
2: Ya çok sevmişiz yani. Standart ve basit. Yani yaptığımız şeyler sürekli standarda dönmüş ama o var şimdi hayatımızda.
0: Maşallah. Daha nice güzel bu... anılarınız olsun. Böyle güzel güzel yılları paylaşın. Ama çocuk kucağında da binme o skutura. Teşekkürler.
2: Yok ya, motosiklete falan da biniyoruz. Problem olmuyor.
0: Al işte bela.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Akşam yatarken yastık yüzünü mutlaka değiştiririm diyen Alperen. Ne güzel, hijyendir. Benim aklıma gelmedi de arkadaşımın felaket bir huyu var. Çoraplarını çıkartır çıkartmaz çocuklar duymasındaki Haluk gibi çoraplarını koklar, bir de diyor. Bize Çernobil gibi geliyor, ona da lavanta bahçeleri gibi galiba diyen Fatih. O çorap koklama huyu genelde erkeklerde var galiba. Değil mi? Benim yok ama arkadaşım zeytini çekirdeğiyle yiyor. Zeytin çekirdekli yenir mi ya demiş Halil İbrahim. Vücudunu şaşırtmak istiyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Yenmez tabii haliyle.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, Zeycan Kapısız'dan.
0: Zeycan, değil mi?
3: Evet, doğrudur.
0: Hoş geldin, nereden arıyorsun?
3: Hoş buldum, Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın, tanıyalım.
3: Finans uzmanıyım. Bir 10 küsur senesi vardı seni dinlediğim, ancak yayına bağlanabildim.
0: Hoş geldin. Peki, nedir senin enteresan alışkanlığın?
3: Sıcak bir yere oturamam. Yani yeni kalkmış birisinin oturduğu yere oturamam.
0: Evet, ben de pek hoşlanmam ondan.
3: Evet, sıcak yatağa yatamam. Kendi sıcaklığımla ısınmış bile olsa uyku moduna giremiyorum. Ondan sonra tekrardan yatağın soğumasını beklemek zorunda kalıyorum. Aynı şekilde lavaboda. Yani sanki böyle buhar çıkıyormuş gibi bir his uyanıyor.
0: Lavaboda mı?
3: Evet, yani yeni kullanılmış bir lavaboyu hemen kullanamam.
0: Evet. güzel.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Deniz, ben Yasemin.
0: Hoş nasılsın? Geldin. Sağ ol Yasemin. Nasılsın? Daha iyi olduğumuz günler vardı be Yasemin.
4: Hepimizin öyle ya.
0: Evet, ama bugünümüze de şükür. Allah gördüğümüzden geri bırakmasın diyelim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: İnşallah. Ben daha önce de birçok kez bağlandım da. Atanamayan coğrafya öğretmeni, ev hanımı, yeni iş kurmaya çalışan bir güzellik uzmanı.
0: Hadi bakalım. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Nedir acaba enteresan alışkanlığımız? Başkalarının garipsediği ne var?
4: Ben 3 tane yastıkla yatıyorum.
0: 3 yastık. 3'ü de kafanın evet. altında mı yoksa?
4: Hayır. Birisi kafamın altında, birisi kafamın üstünde, birisi de kol ve bacaklarımın arasında. Eski tip böyle annelerimizin uzun yastıkları vardır ya, çeyizli.
0: Şey derler ona, o köylerde genelde o tek uzun yastıktan mı bahsediyorsun?
4: Evet evet, aynen ondan.
0: Baba
4: ona da
0: bu.
4: Sarılırım.
0: Evet.
4: Öyle 3 yastıkla yatarım.
0: Ben de son yıllarda bu arada böyle bacak arama alıyorum bir yastık. Yoksa uyuyamıyorum niye? Böyle sanki o iki ayağım üst üste denk geldiği zaman kemikler yatarken beni rahatsız edecekmiş gibi. Çok zayıfım da.
4: Evet.
0: Yok kız, dana gibiyim, 90 kilo oldum. Evet, alışkanlık işte. Bu ama evet. garip bir alışkanlık değil ki 3 yastıkla yatmak. Ne şimdi, kaç yaşında kadın? Bunu söylemeyi mi aradın?
4: Ama birçok kişi misafirliğe gittiğimde ya pardon bir yastık daha isteyebilir miyim diyor. Tamam, getiriyor. Ya bir tane daha alabilir miyim? Üçüncüyü ne yapacaksın?
0: Kız sen her Allah'ın günü bir yerden birinin evinde mi kalıyorsun
4: kocan
0: sanki?
4: Kocan ne zamanı duruyor diyorlar ondan sonra bana.
0: Kocanı bacağının arasına uzatamayacaksın haliyle gece.
4: Yani bir 90 adamı uzatamayacağım. 1.55'lik boyumla.
0: Evet.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ben de yastıksız yatıyorum. Benimkiler de buna şaşırıyor demiş Antalya'dan Hacer. Evet, var öyle insanlar gerçekten. Nasıl yatabiliyorsun ya? Hadi 3 yastık 2 yastık geç, bir tane bile kullanmamak... Kız boynun ağrımıyor mu ya? Ergonomik değil. Başını böyle yan yatsan aşağıda kalıyor yani bir yerden sonra. Yerde yatıyor gibisin yani. Ana, yastıksız yatmak da ne bileyim yani. Hadi 3 tane yastık şov da yani. Yastıksız daha da ilgi çekmeye mi çalışıyorsun Hacer? Bakayım. Trabzon'dan Aden. Günaydın, selamlar sana da. Bu garip bir şey mi ya? Ben de öyle yapıyorum demiş Uğurcan. Ne? Yastık olayı mı? Aman yok be. Millet neler yapıyor Uğur.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben başkasının soyduğu yumurtayı yiyemiyorum diyen gurbet. Evet, doğru, benim de bir arkadaşımın öyle huyları var. Arkadaşım eve misafir gelip gittikten sonra misafirin oturduğu yeri koklar, pis mi temiz mi diye. Nasıl ya? Koltuğu mu kokluyor? İğrenç. Ben daha artırıyorum bunu. Benim de biliyorsunuz bir tane ruh sağlığı yerinde olmayan yakın arkadaşım var. İsmini söylemeyeceğim, Kadir ezildi. Kadir eve böyle eğer 3-4 kişiden fazla geldiyse perdeleri yıkıyor her seferinde. Evet, şaka değil, bayağı çıkarıyor perdeleri yıkarıyor. Her seferinde perde yıkanır mı ya? Ama o tabii başka seviye artık arkadaşım. Kevser yazmış Bilecik'ten. Benim en saçma alışkanlığım, dışarıda havada uçak görsem nereden nereye gittiğini merak edip uçuş takip uygulamasından sorguluyorum. Nereden nereye gittiğini görünce de rahatlıyorum demiş. Haberimiz olsun ha. Hani geçiyor da nereye gidiyor yani Bilek?
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: İnan ben.
2: İnan, değil mi?
3: Evet.
2: Hoş
3: evet,
2: geldin evet. İnan. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
3: Orduluyum. Samsun'da 2,5 yıldır yaşıyorum.
2: İş için mi?
3: Araç kiralama şirketinde. Evet, araç kiralama şirketinde çalışıyorum.
2: Güzel. Rentekar.
3: Evet, rentekar. Yaz dönemi, yoğun bir dönem.
2: Hadi bakalım. Güzelmiş. Kolay gelsin. Nedir acaba senin enteresan alışkanlığın? Buyursunlar.
3: Yani yerli yersiz şarkı söylemem, özgüvenim.
2: Güzel. Ama yerli yersiz dediğin mesela en saçma nerede durup dururken şarkı söylemeye başladın?
3: Tuvalet.
2: Tuvalet mi?
3: Evet.
2: Yani söylenir.
3: Vakit geçsin diye.
2: Telefonla oynamıyorsun öyle kendi kendine. Delirdim aynen geceleri. Öyle misin?
3: Yani sesimin güzel olduğunda söylerler.
2: Sen yolunu yapıyorsun anladığım kadarıyla. Hadi bize de oku. Genelde ne, hangi tarz seversin?
3: Slow pop, o tarz.
2: Slow, Koray Avcı MP3 akustik.
3: Yok, Gökhan Özen daha çok yani.
2: Slow. Tamam, hadi o zaman yolla gelsin bir Gökhan Özen.
3: O zaman bir sabah sabah başlayalım.
2: Ay sanki ben aradım ya. Evet, dinliyoruz, buyur.
3: Kızgınlıklar geçer belki zamanla, kırgınlığım asla.
2: Vay.
3: Olduğum kadar olmadı kader, deyip de gidelim mi şimdi? Kızgınlık.

0: Oldu kadar, olmadı kader. Deyip de gidelim mi şimdi? İkimizden geriye bak. Bir oyun, bir oyuncak. Biri çok seven, biri korkak. Korkak, başımı bozularıma ağır gelmiş ya, bırak. Bana büyük aşkını anlatma. Ne var senin oyuncağın kırıldıysa, benim kalbim paramparça. Korkak, başımı muzlarıma ağır gelmiş ya, bırak. Bana büyük acını anlatma. Ne var senin oyuncağın kırıldıysa, benim kalbim paramparça.
1: İnan. Seninki ama bayağı şey, Gökhan Özen yan sanayi sen.
2: Aynen.
1: Çok seviyorsun anlaşılan. Onunki bayağı onun gibi okuyorsun çünkü.
2: Yani bazen stil yapıyorum böyle, arkadaşlarımla beraber bir mekana gittiğim zaman mikrofonu gizli alıp arka taraftan söylüyorum, Gökhan Özen mi geldi diyen oluyor yani.
1: Allah Allah. Evet, güzel.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, sen kimsin?
4: Merhabalar, günaydın.
1: Günaydın, sen de sanki hakkımızı yiyecek gibisin.
4: Vay yok, estağfurullah ya.
1: Yersin,
4: İlk defa arıyorum.
1: İsim nedir, nereden arıyorsun, tanıyalım.
4: Ben Konya'dan Mustafa Polat.
1: Hoş geldin Mustafa, ne iş yapıyorsun?
4: Hoş bulduk. Ben sebepçiyim, lavaş dağıtıyorum. Dönercilerin ekmeği.
1: Hadi ya.
4: Lavaş.
1: Oo.
4: Evet.
1: Böyle güzel bir lavaş buldu mu insan hakikaten yedikçe yiyesi geliyor ya.
4: Maalesef işte kilo alıyorum yani. Aman. Sıcakta çıkıyor pidiğimi hemen koparıyorum ben.
1: Onun içine tereyağı yapıştıracaksın. Güzel bir pendir. nedir acaba senin en garip alışkanlığın?
4: Ben çok garip bir insanım. Millete çok normal gelen şeyler bana çok garip gelebiliyor.
1: Mesela?
4: Yani misal vereyim. Sen mesela sessiz bir alanda uyumak istersin değil mi?
1: Ne istersin ne?
4: Sessiz bir alanda uyumak. Ses olmasın istersin uyurken.
1: Ha, evet tabii ki.
4: Ben çok aksiyim ya. Ben wifi açarım böyle. Orada tıngırdasın, ben uyurum orada.
1: Ha.
4: Çok tatlı geliyor bana böyle uyumak.
1: Hani ses olacak anca öyle uyuyacaksın.
4: Evet evet, yoksa sessizde mi uyuyamıyorum, böyle bir garipsiyorum ben. Bir de ben bekar bir insanım, bekar yaşıyorum. Öyle olunca ekstra bir sessiz diyor insan.
1: Anladım. Tamam, olabilir bu arada, hani böyle şey, müzik mi açıyorsun, ama açtığın müzik de önemli. O ses.
4: Yok yok, direkt film mesela, Güldür Güldür çok severim, uyurken acayip sarıyor.
1: Güzel, genel kültür deyince de bana.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Hicran. Nereden arıyorsun? Haydi bakalım. Çekmiyor galiba telefon. O yüzden hızlıca soralım. Nedir senin enteresan alışkanlığın?
5: Alışkanlık demeyelim de biraz içim var benim.
1: Nedir?
5: Yani birisi yere düştüğünde işte kolundan tutup kaldırırsınız değil mi? Dirsekle omuz arasında. Benim o kolum tuttuğunuzda çok büyük acı çekiyorum.
1: Bir dakika, anlamadım. Biri yere düştüğünde...
5: Evet. Kolundan tutup kaldırırsınız ya.
1: Evet.
5: Bu bir omuz arasındaki kısmından tutar kaldırırsınız.
1: Evet.
5: Benim kolumun o kısmını tutamazsınız. Çok büyük acı çekerim ve çivi katarım.
1: Ha. Kaç kere çok düşebilirsin ki sen hayatın boyunca, yani bu
5: ya
1: spesifik olarak?
5: Ya düşmek için değil ama normalde de kolumun o kısmını tuttuğunuzda.
1: Yani omzunla dirseğin arasındaki yer değil mi?
5: Evet, evet. Tutamazsınız yani.
1: Ne oluyor normal tutunca?
5: Çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Çok tuhaf değil mi?
1: Yani acı mı, yoksa böyle huylanmak gibi bir şey mi? Acı çekme...
5: Ağrı, ağrıyor. O kısım çok şiddetli ağrıyor. Tutamazsınız.
1: Allah Allah. Niye acı acaba? Gittin mi bununla alakalı bir uzmana gösterdin mi? Belki bir şey mi var acaba diyeceğim de yok herhalde.
5: Bence yok, çünkü gayet sağlıklı.
1: Kız madem yok niye arıyor?
5: Ya gerçekten çok tuhaf. Ve herkesin de tuhaf
1: paylaşmak için.
5: Yolda
1: hiç
5: bir
1: dinliyordum.
5: Çok güzel.
1: Peki sağ ol. Deli Hicran.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdealtepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hastal, Baltalimanı bağlantı yolu arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Fener yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin
2: adresi ileriye götürün. Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdeal Tepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hastal, Baltalimanı bağlantı yolu arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Feray yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

yok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.